de, bilmisin beni de, uzun sizler mergeçtin de, sizliydisin deyinde. Süyüp yürülerini, küyüp yürülerini, seni kurgaş yalıştıramatlap yürülerini, kurmisin beni de.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 깨고 났다 비겐액 깨고 났다 아마
1: 비겐액 클라는 뜨까 이거네시스 아피 코잠 시그 시그즈 이키즈르 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: İki kız söyleşe.
3: İrin bilen ayrılgansın diye işittim. Ne buldun?
4: Bire sen tartışı, iş uşu, suğun uşu, hem kınarga yaratışı kışı bilen yaşı yolgan bulur idin mi?
3: Yok, Allah'ım saklasın.
4: Bine uldat üzmedi.
5: Hayvanlarga azık hazırlarga da, süt yetiştirirge de texnika kerek. Preslar, özü tiyap boşatadırgan orbalar, tırmalar. Abikozanga müracaat etiniz. Şaltıratınız. 8-800-250-2581. Abikozan, sıyırlara rahmet eder. Akuşların künleşir.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거 내셔서 아삐 코잠 시그 시그즈 이게 이질레 이그름은 비스틱 산베 오 아삐
2: 이슈 뜬마 가리 올간
3: 피틴데 이슈
2: 너 이나 과잇간 살간 디반가 얕간 다르탑 시베르간
3: 연어 물간 말라
2: 야 다라잔 아쉽 일그르간 시그르간
3: 길입 추불간 말라
2: Yok! Sikirir aldından yanıgın sündürüşlerini şakırırtı bölgürgen. Alar ten tarttırganlar. Digi sikirgen, hem inersi bilen kirif fortuşka ışıp kırgen.
3: Yok anlamadım. Yanım ilgen şu tane.
2: Yok! Ul terezer amana tutunup kalgan hem kiri sikirgen.
3: Ne sesi oydu bu? Yıkılı bölgen mi? Yakin işek.
2: Yok! Asta bir tent bilen yanıgın sündürüşler. Ul kabaktan inersi bilen yuğa taba ışkan. E anda tentli kamaz bulgan. Ul tentten projin alıp kabaktan terezege.
3: Yok anlamadın ezi yıkar. İşi gülgen sakali.
2: Bütün kutka. Aruşlar alışıp bitkaş aşuları çıkıp atıp ötürgenler.
4: Hayvanlarga azık əsirlərge de, süt jetiştirirge de texnika kerek. Presslar, özi tiyap boşatadırgan orbalar, tırmalar. Apikozanğa müraşağat etiniz. Şaltıratınız 8800 250 2581. Apikozan, sıyırların rahmet aytır, akuşların künlaşır.

0: bu dünyada en korkunuşu ebeğinden kızım sen tozargansın degen sözlerine ita reklama.
1: İşen misiniz? Min Alfred Hayrullin. Küpreli rayonunun duvan pitomniğine negiz salıcı. Sizin için almağaçlar, huş hisli, karlıgan hem kuracilegi üstürebiz. Bizning üsüntilerini siz Kazandağı Clever pitomniğinde Mamadış Traktı 58 adresi boyunca satıp alalasız.
2: Total Radyosu sizning smartfonlarda. App Store yoki Google Play'dan Total Radyosu'nun maksus kuşumtasını urnaştır. Bizni online tıngla. Sunlu yanalıklardan haberdar bol. Total Radyosu. Yaxşı keyif bizden başlana.
3: Total Radyosu'nun reklama bölümü telefonu 204-0010.